Çok iyi projeksiyon. Aru samomala. Metine sumengti gimona gel. Mekon wala mekona. Abeko. Amma.